0: Sen hangi sıraları merak?
1: Tamam. Go for it.
0: Go for spring and beach.